Post başta radyo dayandı. Ungetretsek başta radyo dayandı. Post başta radyo dayandı.